0: ateşler verdiğim mavilerime geldim.
1: Eyvallah! Eyvallah! Eyvallah! Eyvallah!